Ettik punch ve grup sesten. Deli Divan. Zülfikar elimde rapi cülustur. Sodom Gomorelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencelerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dülüstür. Yörüptü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak teneffüstür.

Kapıma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'da paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur.

Millet kavatma tiplerin kırılsın hatırı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halli ancağı keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper biçildi kaftan atılıdan. Sülük sümürge kontaper çalıntı çantı.